Aşkarımız ahçim kaşı, kani bur camisin zamar. Anma hakan cirov like, oske pencanisin zamar. Nastim vres şvakanis, zarbab vranisin zamar. Suç simaci, enen sapane,